Jawa bana be wuri te o mera jawa bana tinye yuto na jaya. Jawa bana be wuri te o mera jawa bana.